Tato taimile wati luas full minute na tana ole vanu tana vanu fatasi maile sungal fa fenga inga pasta po ni fonotia wale tato por kalame ya ole tutu ule upenga ile loloto atalo fatu se uso ya te ule upolu alo fatu fa tele fatasi mai ile neifo vanga ole a thiafi na ye tato fasit silanga na utenu maya tau ya ona fa ngasolo ile ole tato musika se ye pa ile tule vanu le tato por kalame ole tutu ule upenga ile loloto